0: için yatağım boşaltılar
1: Nyanga kubuda kutete zino pano ndo uya muchi moyo mubairo 25 de junio kwenda kuyatula dungwe ili la baba bata choka zeka bata choka abvi bayangu andiramba
2: ndina Filipa Tarisani
1: Filipa Tarisani aichau aicheula